dakika zigenzera dakika zigenzera tusigaze just over dakika munana buwonka nkabagamba buli kya mukaga niho ngenda mwiguru ekiro kinu utasubira yesare zindi nikiriza nkusakato